0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.